Sebre gili gazını la mazı meneken Çave gazalı mı li beze bu Dile gazalı mı li sek ne bu Hun şi bana kode şadı bin ve simin ke gazal Hem de çere rap ya Olam di kaye Hay hay

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşır rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdı karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

Kurdan zalim a logatik çekirine. De logata wan de nave kuştin ama kurda papijiye. U tribe mey behevreji tim best geli cem unavarın. Lisert nevala kasaba li dersime cemi muzire geliye zila nevala kutte şihuse gülle çukurca u halepce. Hey, xodi edim beselu.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlara yemin ettik, imanımız var.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

0: Ars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: No, venge şimao.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Ne kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İzci Takımı Şelale'nin Peşinde. Film okullar kapandıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde bir geziye katılan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Karne zili çaldığında Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül için yaz tatili sadece dinlenmek anlamına gelmez. Onları heyecan verici bir macera beklemektedir. Öğretmenleri Bülent öğretmen eşliğinde ormandaki büyük şelaleye düzenlenen geziye katılan İzci Takımı okulda öğrendikleri deprem bilgilerini ve müdürlerinin eğlenceli öğütlerini de yanlarına alarak doğanın derinliklerine doğru yola çıkarlar.
2: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
3: Bu işler o kadar kolay değil kesiler.
2: En iyi bildiğin şeyi yapıp dikkat dağıtacaksın.
1: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar var. İyi seyirler.
2: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

0: neden iletimdir?
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
2: Slavoglav hejano, gandino, bajarino, dane sebe pişte xewe, le ser taşte, nav arabe, çe le ser kar bi, çe nav bostan, le bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Ben radyo etke mevane, mevane bernameya Slavoglav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi ence rojen hefteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya Slavoglav, derbas bikin.

Roşu başı, roşu başı, roşu başı. Sıraf o gulav kodar ineceğiz. Sıraf dönem bakı bostanı gülistanın şıvara beyan. İbaşı rozlarının huaysı pede başı tavı. Tavı roşu elisar gündüyü başarıyan huaşı geç. Sıraf şu bu ay kese koyu hava şiirin hama vegav şiar bunen. Çın sar karın huaycot karo kar ker. Gündüyü renç ber. Tavı roşu bila khiru berketim yani sar. Mal avad deriye mali dama umvetken sıfra ve rengin be her tüm. Keyif hoş elisar levi ve be levi ve be her tüm. Bila her girinkte dili ve pakış be hamiye girinkte godar en heyecan vermeye sıra bu golav. Lisel veşana veng radyo zindi godarken ez keko mekele kame şifi. Beramiye sıra bu golav kelecan ekeden dest bekir eme her nefifi. Godar enje bernemiye sıra ve gola be peşkiriya ban bilet bir evet çe ban bilet platforma ki dijital ekun liver dikaren biletin şanı sinema konserto gala gala gala çala kendin unkaren bisinin kudi van sadi sadı kürden bis se zamanış peşkiri de kürdi İngilizce ve Türkiye unkaren salidan imken platforma yon en dijital hara hara mükemmelen adavan bir şopine eri sıra ve gola jubu hamu xabat karin Bang Radio ne? Çubu? Ban bileti. Sesleri mi sen çabeyim ben ne adamı Lido? Şabıt değil mi?

Em hani selam ok. Hatim şimdi tili tili tili ne ne ne müzik yakalık mıdır bir kere. Selam Roş Baş, Ahmet Roş Baş, Mehdi Roş Baş, Raha, Roş Baş, Muş, Semsir Arayın. Selam ok, Allah'ın şefi Urmiye, Muhammed Bokkan, Sinem, Merivan Sakız, Kirmanşah, İlham, Kerkuka, Rangin, Hevler, Doğuk, Zahko, Amude, Kobani, Kamışı, Sarı, Kaniye. Her cik ve her kurdak ne hamak kadar ki sılava haskerinin germ dına bakı bu sana göre sana şey. Vara hüvitkem kum başın hüvitken şiyan her tüm bedeli ve kuşları derali peyem jmer atına şandım için peyem ve yekko yekko. Bıkvinen peyem atıya şandın insan diye roj baş dengi var atımın roj baş. Hevalin heyecan bıkhir atın coşa marama hun her heben sılava gala vay sesleri mesela çavimin hevala. Hevidar. Nasa? Vidar aşkı aşkı merdine rengin. Peymekden atı yaşandın. Sesleri mevala vidar. Peymekden atı yaşandın. İnsan diye zirken jamed isrenk de kazım jibu. Hevala kha ayfer ku emniha direde o dışın ser. Kari kha sesleri meser. Çavimen hevala ruken. Çavimen rum pışı saraki te peyam jimere şanam. Gela gela ki keyif kaşmı. Şimdi keyif kaşır fifiye yani. Gela ki keyif kaşır. Dibi takaz em isrenek ki parvabıken hema. Gela gela ki taybet ha. جبو روکن او آیفر هر بعد روکن گویت یکو جگرم خواست رنگ بلا جه تارم ممد و با امی کیف خاشتر بین سستره مثل جاو من ریامه وکری و رونی با سلاو و گلاو حس کرین درنا بخو بستان و گلستان جواره بله گودان جه پیمک دونت یشانده نویسان دیه سلاو و گلاو از هیدر جه سمسوره سرکیفتن دخازم جواره وی سستره مثل جاو من سلاو من جه آمده حیا سمسور رنگین سلاف دنا باخو بستان و گلستانش وره یعنی سمسور گرینگه دمکه سمسور پیام زیده جمعیتی نمتشن گلا گلا کی پیروزم سلاف خادشنش بو هر کسی کنال سمسوری من گهدارد که

Maliko Şahid Elali ise silahı gola bekten dene bakı bu sana gülistanın çıveri. Hüvit kem kum baş mın pembe adına şadın edişim pembe ve yekko yekko bu hünemli üsen diye ku. Roj baş ez umut umut. Ne olsa umiden umute. Umut. Ez umut an umut. Umut. Umut. Umut ya. Tamam. Azam uve. Ama da asla kadar umut ya. Umut ji peyvek farsiye yani. Yani heavy. Eri. Voye di ama de pey jinde pertuk ma khon na fifi amishi ali wal hasan umut mera pem shan ya nisan ya jarqan ya pem dishinem silav ji hamu godan re hava per germe am kar chandini diken bla herkes dabe ke be hevra bla hava heynek be keko umut et se istere be wala dai kam do telefon am ke darak chandini go koremen yani Abu Qas germedi ne gene ma ne nok ma ne ceh ma çıtı şimere ne ma hamı şavati parati o haliya. Yani mi goyen edin ham çıpken gola para tehebu hem sen de para becer erde zevi edi par par kerne en de para tehebu evci çu edi. Yani ne ma evci hış bu. Yani ci beri de hem beşans bu ne yani tavar oje galak bir oze. Her tipi şimdi akhiri berket ebine ali canına cibra bir sekine yani malama akhirabu yani. Jiberi çandini derbasi ve abrasi ev kesin kodi Erdmer divan yani genem nuk ce hamuçu darmari van zuhabun hışbun mine ev darin ko demek ki şerdari ava keri bu yani gotin teknik ekme çe keri ya jibu avdan avdani jibu dara dare mahamu hışbun yani kem disavali ne valhası darbasi be sibit kem ku hava kime henek be ku ne bavarmışi henek be leydi sajı malata ava be kek umut Pemedin hadi yaşandı nüsende peşkiriya www.bambilet.com.tr Sılav o galab keko fifi o xabatkarın vang radyoye Hun bekir hatın hindi korundu ki me iro İro şi gala ki cemme bahaya heynike Disa o disa dibeşim hesta sırana koma gala ki xoşuş Kerem aha satana avna Koma avna az varım seyrani kesin godarken denge radyo havla zedeb ken taybe jibu her çarpacı vale jibu ve havali mishivani deri ki malbatin viyo godarin rama e radyo ven yarit kem sepas o slavu golavi henek dana bahu basan gulasana jivere hun her heben tuji her hebi keki pasur jinavçe ya pasure peyme idin hati yaşandı jiz seri kaniye roj baş ve ise seri mej amede hiya seri kaniye slavu golavi haskirin dana bahu basan gulasana jiz Vere, çıkası hoş ve pembe gel ki hoş bu seri kaniye. Sesleri mi? Sertçav mı? Vav, çıkası keyif hoş bu. Pembe gidin hatta yaşandı, nivisan diye roşbaş, keko roşbaş, fifi yaz. Bavarım ki hun, hunu hamu gudarın, ah. Hunu hamu gudarın, bastır bin, baştır bin. Şi Beytucan, sıran ki de kalsın, sıra ve haskerin ez. Turgut, şi Fransa, o, Fakans, Halo, Guten Morgen, ev Almanya bu, dün işlendi bu. Sesleri ben başın keyif keyif ama ya Hani Senin zevi mevi mi hamı şafetin Çıtış mera ne ma yani Hasıl masır isar gel aki hırabe Le Fransa ve Fransa da bir Hava khaşe yani Baran da baran Saat khaziyatta yani Hani Hani Fransa mesela Van şeve Ne ev Norveç bu godarin heca Norveç bu da sırrıç beri ne ha Baran bari bu Saat yansı şeve Ay division je France fifit be gala ki germe ama ده خوزی تنه گود با بقیدی نه بید ناخوال اما از ناخوام سلسل من بغشو سلسل ها سر چوا اما شما را ببیشه که گلو گرمه هینک هینک اینه سارا ده همچه سرانکی گودم که همچه ستایی گودم که بد گرم

Buradan şu PMAT yaşandığın insan diye Slavo Golav Keko Ez Jumuşi Slavo Mekha Dişinim Jü Hemen Gohdaran Re Emdeçin Serkar Ez Hevsere Khasrenen Ki Dikhazın Dembaş Her usta PMAT Dinat yaşandığın insan diye Roşbaş Keko Ez Derya Ez Jü İzmir'i Ve Gohdar Dikim Slavo Mekha Jü Vala Tira Dişinim Serkeftin Ve İsteserim Sercavim Gohdaran Ejam Ev PMAT Kuvati Şandı Dibiku Ez Ve Hevsere Kha Emdeçin Serkar Em ve her dükkan piroz ken un her hep. Yani beri kumbaçın emi taybe stana ki bir coş var ya. Par ve bükken. Bulan kime kerecan ve enerji bütün serkar. Eli. Pes ve şahamın dışına reklama pes reklama ve emi ve gelin. Em için sipani khalatı guhdarken. Çari yari yari yar. Çari yari yar nine. Varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı varı

0: wenda ve ye. Li can û ciger ocak başı hundikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Golav Berdavamdike.
0: Beni kodari nejet sa Slavak. Din jivere silav jibu kesku ve gavtari veşan man zindi ya veng radyo bine bermiye silav u galavri sel veşan veng radyo nun zindi godarken 0532 487 4 24 24 saate ve kiri yon kanun peyemi xoş mere bişin.

Godare neje ve ki kundi zanın çaloja tebet bajer bajerin der doğru. Germahin yek ki gela gela ki xirap heye. Yani şabat gela gela ki zede. Men gela gela ki men berme çekir bu derhaki xweza o şabat demed gud kuj bajeri xoxwadi der kevin. Bi taybet. Le mixabın mesela am nahad binin netinem bişin der ve minyak yeki piçok yesi parkal edem. Nahajji inavi kele kele germa havini ez her temre xaça pırs şeydi be yani. Kesin kudu nava parka dana Çava agir çeydiken hildeden Dinavi kere kere germeydi ha Yani gira ki acaba Yani parka seri kullanama Heye bistu çar saat hode civan razı Yani komda ben nizanım Cergi çeydiken, goş çeydiken, meri çeydiken Yani çeydiken nizam Elbet edeyim Sabezu kubi kere kere germe havini demem Den desbi kar diken Hatta di geçe evari evari edi Heybetek heynekdi be yani Heydi diye ama heynekdi be O tofandı bari acaba Dibeyecin ev Baya kute ci Afrika'ya hati yani zaman bir şey ki vardı beycin. Yani derbaz İstanbul'a şaveti bir yerle verdi hediye edip berbe ama edip etti. Hazin daha kimek barım bari ba yani kimek hava hinek bu başka. Henkes edi zede edi hassasın yani. Hassasiyete ona ez koştum edip. Ne zaman o bir kere ne ko. Hem zarukken roje ne kadar yani. Heyecan.

yani sen şu satranki godarken Fifi ama mezet ki de bir akıf ne var işte ne yani az kaneci ka falan falan. Ben gülüm kime kara felsefik bu akıfın. Kerem ken satranki godarken evvel.

Kuşayı denelinse sıra ve gulav haskirin dinen bakı bostanı gülistanı civarın bernemeyi sıra ve gulav dise gudarken sıra ve bu kez kubi gavtali başarıma bu ne? Serisi bir hertim için nan dısıyım, nan aki dısıyım ber bir radyo vettim. Ece iyi ki civan dibi kodi etişim asla vakiş meren hoşlayım. Her hoş nani hoştun, nani manji hoşa yeni hal seserimin. Ama hem beri ceylan ya. Hamuji kurdi da akfın o gala gala kişi insani hizyihatini as. Un khabatkarin heyecan un her heben. Dura ne bizi teçma silavuz mera neşan. Seseri misal çabı mınşı böyle kavet u serkeftin böyle. Hem de khasın hun her heben.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav u Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Guhdarin aziz, li mali u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimane xo baxıbın, bi kenunu xevnan bibinin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hilinu hebuna me.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: You must meet Hercule Poirot.
1: My congratulations, madame.
2: Merci.
0: He's only the greatest detective alive.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Nil'de Ölüm. Polisi türünde yönetmen Kenneth Branagh'ın imzasını taşıyan film Netflix'te 15 Temmuz tarihinde vizyona girdi. Fransa'da sinemalarda 9 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren yapım Agatha Christie'nin romanı uyarlıyor. Yapımda Hercule Poirot Mısır'da tatil yapmayı planlar. Ancak tatilim Nil'de lüks bir kruvizerde geçirme düşüncesi, genç bir mirasçının balayının bir cinayette yarıda kalmasıyla alt üst olur. Belçikalı dedektif, gemideki yolcuları sarsan yalanları, kıskançlıkları ve kırgınlıkları çözmekle görevlendirilir. Soruşturma, takıntılı bir aşka, elde edilmek istenen servetlere ve saklanmış bir sırların titizlikle korunmasına dayanıyor. Bu, kapalı bir mekan gibi hissedilen gerilimde herkesin yalan söyleme nedeni bulabileceği bir tablo. Poirot ise davranışları izler, farklı versiyonları karşılaştırır ve balayı yolculuğunun nasıl bir suç sahnesine dönüşebileceğini anlamaya çalışır. Nil'de Ölüm Netflix'te. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
4: Reklamlar.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
6: Sur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
7: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Ver.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti MYK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Temmuz ayı sonunda tatile girmesi planlanan meclisin çalışma süresi bir kez daha uzatıldı. 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi gereken meclis 16 Haziran tarihinde düzenlenen genel kurul bileşiminde alınan kararla tatile girmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren meclis 28 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul bileşiminde AKP'nin verdiği grup önerisiyle çalışma süresini 6 Ağustos tarihine kadar uzattı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin Madımak davasında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek tazminat ödenmesine karar vermesine ailelerden tepki geldi. Katliamda iki çocuğunu kaybeden Hüsne Kaya, kararı sus payı olarak nitelendirirken avukat Şenel Sarıhan 12 yıl sonra verilen kararın kendisinin de uzun yargılama ihlali oluşturduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen Güven Boğa kalıcı toplumsal barajın sağlanması için KHK mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek talebimiz yalnızca işe dönmek değil hukuk devletinin yeniden işler hale gelmesidir dedi. Gazeteci, sanatçı ve siyasetçi 23 kişiyle yaşadığı anıları Unutma Beni Çiçekleri kitabında toplayan Akın Birdal, barış gelebilmiş olsaydı bu insanlar katledilmeyecek, sürgünlerde yakınlarının özlemiyle yaşamlarını yitirmiş olmayacaktı dedi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çocuk yasasına dair konuşan psikolog Hatice Göz, Türkiye'nin bugün sokakta var olan demokratik yapılarla birlikte örgütlenen, ekoloji ve kadın mücadeleleriyle bağ kuran bir çocuk hakları hareketine ihtiyaç var dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dil çalışması yürüten Komeleya Lekolin Upeş ve Hıstına Zıman Uçanda Kürdi, Kürtçenin öğrenilmesi ve yaşatılması amacıyla 21 Haziran'da açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Zımanhane, bünyesinde yetişkinler için 2, çocuklar için 1 sınıf açtı. Eğitimin başladığı Zımanhane'de başvurular ise devam ediyor. Mardin'in Artuklu ilçesi Merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ta tarihi kalıntıları sular altında bırakacak güvenlik barajı için hazırlanan sit alanı sınırlarının Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay'ın talepleri doğrultusunda belirlendiği ortaya çıktı. Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Tarık Alici, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini aktardı. Abla Merişah İdikut, kardeşiyle yaptıkları telefon görüşmesinde tutsakların hastaneye gidişler ve havalandırmaya çıkarılırken dahi ağız içi arama dayatıldığını aktardığını söyledi. Şırnak'ta bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli Fakiye Teyran Medresesi ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın yeniden büyüdü. Yangının çıkış yaptığı taş ocağı yakınında tekrar çıkan yangın Fahrikan köyünde bazı evlere ulaşırken Malabavu köyüne yaklaştı. Yangın depremden sonra yapılan köy evlerine doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alaşehir'de makinik alanda çıkan yangın gece boyu süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İstanbul Sarıyer Tematoyolu Etiler ayrımında banka çalışanlarını taşıyan minibüs 2 otomobile çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Tümbelsen İzmir şubelerinin düzenlediği panelde konuşmacılar demokratik yerelleşme, yüzleşme, barış ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik bir toplumun inşası için temel başlıklar olduğunu vurguladı. Afrin'in Mabata ilçesine bağlı Şitka köyünden olan 67 yaşındaki Adil Abdurhanan Nesan köyüne döndükten kısa süre sonra katledilmiş halde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Türkiye ile doğrudan savaşa girmek istemediklerini belirterek Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa'daki Kürt kadınları Şengal Fermanı'nın 12. yılında başlatılan Adalet ve Özgürlük için Sende Ferman Tutsaklarının Sesi Ol kampanyasına destek vererek kayıpların akıbetinin açıklanması ve faillerin yargılanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken anlaşmaya varılmaması halinde İran'daki tesis, köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabileceklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Amerikan üslerini vurduklarını duyururken Ürdün ordusu da 5 İran füzesini düşürdüklerini açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları hava saldırılarıyla hedef aldı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden oluşan ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde alacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Urfa 42 derece, Adıyaman 40 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Batman 39 derece, Elazığ 36 derece, Şırnak 38 derece, Muş 34 derece, Bitlis 32 derece, Hakkari 33 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.40, Euro 54.06, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No, Venge Shmoo.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti MYK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Temmuz ayı sonunda tatile girmesi planlanan meclisin çalışma süresi bir kez daha uzatıldı. 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi gereken meclis 16 Haziran tarihinde düzenlenen genel kurul bileşiminde alınan kararla tatile girmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren meclis 28 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul bileşiminde AKP'nin verdiği grup önerisiyle çalışma süresini 6 Ağustos tarihine kadar uzattı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin Madımak davasında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek tazminat ödenmesine karar vermesine ailelerden tepki geldi. Katliamda iki çocuğunu kaybeden Hüsne Kaya, kararı sus payı olarak nitelendirirken avukat Şenel Sarıhan 12 yıl sonra verilen kararın kendisinin de uzun yargılama ihlali oluşturduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen Güven Boğa, kalıcı toplumsal barajın sağlanması için KHK mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek talebimiz yalnızca işe dönmek değil, hukuk devletinin yeniden işler hale gelmesidir dedi. Gazeteci, sanatçı ve siyasetçi 23 kişiyle yaşadığı anıları Unutma Beni Çiçekleri kitabında toplayan Akın Birdal, barış gelebilmiş olsaydı bu insanlar katledilmeyecek, sürgünlerde yakınlarının özlemiyle yaşamlarını yitirmiş olmayacaktı dedi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çocuk yasasına dair konuşan psikolog Hatice Göz, Türkiye'nin bugün sokakta var olan demokratik yapılarla birlikte örgütlenen, ekoloji ve kadın mücadeleleriyle bağ kuran bir çocuk hakları hareketine ihtiyaç var dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dil çalışması yürüten Komele Alekulin Upeş ve Hıstına Zıman Uçanda Kürdi, Kürtçenin öğrenilmesi ve yaşatılması amacıyla 21 Haziran'da açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Zımanhane, bünyesinde yetişkinler için 2, çocuklar için 1 sınıf açtı. Eğitimin başladığı Zımanhane'de başvurular ise devam ediyor. Mardin'in Artuklu ilçesi Merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ta tarihi kalıntıları sular altında bırakacak güvenlik barajı için hazırlanan sit alanı sınırlarının Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay'ın talepleri doğrultusunda belirlendiği ortaya çıktı. Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Tarık Alici, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini aktardı. Abla Merişah İdikut, kardeşiyle yaptıkları telefon görüşmesinde tutsakların hastaneye gidişler ve havalandırmaya çıkarılırken dahi ağız içi arama dayatıldığını aktardığını söyledi. Şırnak'ta bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli Fakiye Teyran Medresesi ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın yeniden büyüdü. Yangının çıkış yaptığı taş ocağı yakınında tekrar çıkan yangın Fahrikan köyünde bazı evlere ulaşırken Malabavu köyüne yaklaştı. Yangın depremden sonra yapılan köy evlerine doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alaşehir'de makilik alanda çıkan yangın gece boyu süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İstanbul Sarıyer Temotoyolu Etiler ayrımında banka çalışanlarını taşıyan minibüs 2 otomobile çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Tümbelsen İzmir şubelerinin düzenlediği panelde konuşmacılar demokratik yerelleşme, yüzleşme, barış ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik bir toplumun inşası için temel başlıklar olduğunu vurguladı. Afrin'in Mabata ilçesine bağlı Şitka köyünden olan 67 yaşındaki Adil Abdurhanan Nesan köyüne döndükten kısa süre sonra katledilmiş halde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Türkiye ile doğrudan savaşa girmek istemediklerini belirterek Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa'daki Kürt kadınları Şengal Fermanı'nın 12. yılında başlatılan Adalet ve Özgürlük için Sende Ferman Tutsaklarının Sesi Ol kampanyasına destek vererek kayıpların akıbetinin açıklanması ve faillerin yargılanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken anlaşmaya varılmaması halinde İran'daki tesis, köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabileceklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Amerikan üslerini vurduklarını duyururken Ürdün ordusu da 5 İran füzesini düşürdüklerini açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları hava saldırılarıyla hedef aldı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden oluşan ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde alacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Urfa 42 derece, Adıyaman 40 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Batman 39 derece, Elazığ 36 derece, Şırnak 38 derece, Muş 34 derece, Bitlis 32 derece, Hakkari 33 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.40, Euro 54.06, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
1: Who the hell is he?
4: Pinocchio! Pinocchio!
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Desteğe Rebeberiya Navendi ya Dem Parti'ye bir serokatiye hep serokin güçti. Yeni Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan, Brojeven veki kanuna çerçeveyi geçedanin siyasi ucuvaki u kongreyi cüviya. Dadgeha Mafe Mirovan a Avrupa'ya debiryara hu ya li serserdana duyemin aku hijde çileya 2024'de Jühela Karsas, Osman Kavala ve Hatiye Kırın ku haş salu nehmehin digirtige hedeye dirunuşten eke ku ded 25 tabak hede li Strasburg'e vere li darxistin de eşkere bike. Meclis de mabetlane edire işgir u de hata şeşe tabakhe kar bike. Li Semsûrê şewata ku duh bi şev derketibû piştî xebatên temirandinê ya ku heta derengiya şewê dewam kir hate kontrolkirin û bi temamî hate wemirandin. Hevşaredarî navçeya Wan Erciş'i Güler Temel û Baran Bilicî li bajêr bi rojnamevanan re civiyan û diyar kirin ku şaredêriya bajarê mezin a Wanê ku dibin kontrola kayûm deye navçeyê dide ceza kirin. Seroke Odaya Bazirgani û Pişezaziye ya Amedê Mehmet Kaya didaxuyanî yeke de derbarê nîqaşên nû yên li ser mûçeya herikêm a herêmî de îda kir ku ev pêkanîn dê veberhenan û îstihdamê zêdeneke lêbelê dê bibe sedema pêlek nû ya koçberiyê ya ji herêmê ber bi parêzgehên rojava ve. Berdana girtiye nexweş Egran Mehmet Seyit Yıldırım du caran hatibû taloh kirin. Dîroka cara dawî ya ji bo berdanê hatibû diyar kirin ku 25 tebaxê be û ev roj nêzik dibe. Parlamentera Şirnexê û Berdevkê Dem Partiya Ayşe Guldoğan serî li Wezareta Dadê û Komisyona Mafê Mirovan a Parlamentoya da û Balkişan ser metirsiya taloh kirina nû ya keyfî û encamên wê yên giran. Gerinen detiya politika injinan aşarı deriya peyasi jubo xurtkırına hevgirtine u tekoşin alidici tündiya liser jinan des bir reyze çalaki yedike. De çerçeveya ve xabatete dinabera mehatirmeh u ilonede lişeş parke incuda de reyze civin verin ledar xistin. Li navçeya Pürsüs ya Rihayê Aysel Bulut ji Aliye Hevjînexu Müslüm Bulut ve Hatı Kuştin. Bir yer di saatin seresi behede li taxa acar yurt a navçeya Pürsüsî qevmî li ser büyerê lêkolîn hate destpêkirin. Şewata ku li qadeke çandiniyê destpêkir û li daristana navçeya Seydî Kemer a Mûlayê belav bû bi 5 balafir, 11 helîkopter, 40 wesayîtên agirkujiyê û 261 personel ve tê wemirandin. Hîn malên li herêma Şewatê û nexweşxaneya dewletê ya Seydî Kemerê ji bo tedbîrê hatin valakirin û nexweş ji bo nexweşxaneyên cuda yên Fethiyê hatin veguhestin. Her wiha ji ber dumana zêde rêya Fethiyê Antalya jî ji trafîkê re hate girtin. Jiber cinayet teqîna mayînan û êrişên çektarî li seranserê Sûriyê di rojekê de 11 kesan jiyana xwe ji dest da. Hêştî Şabiyê ragihand ku di encamên êrişên vê sibehê yên Amerîka û Arabistana Sûîdî de ji hêzên wan kuştî û birîndar hene. Serokwezîrê Îraqê serdana xwe ya ku dihat payîn sibê biçe Arabistana Sûîdî betal kir. Hejmana kurbaniyên lehiyên giran yên eyaleta Assama ya Hindistanê giştiye 75 kesan, zêdetirî 332 hezar kes ji lehiyê bandor bûne û zêdetirî 32 hezar kes jî li kampên Alîkariyê hatine bicih kirin. Em giştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frey Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.

beç yek hoş lazım eş yardım zan yar bi xabera babu kala fam te da xuya fam te da xuya fam te da xuya aqal ta jazeri seri her kesi dendi fayda ne kadar dümeş ye veya tavala şaşa şkala ta me bi afiye turuşak fabi yad zıbırra zaman bure salım hatta ki fam kir teş bora kar kir iroj mara ye sıbeş tara ye zaman

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Desteğe Rebeberiya Navendi ya Dem Parti'ye bir serokatiye hep serokin güçti. Yeni Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan, Brojeven veki kanuna çerçeveyi gesedanin siyasi ucuvaki u kongreyi cüviya. Dadgeha Mafe Mirovan a Avrupa'ya debiryara hu ya li serserdana duyemin a ku hecde çileya 2024'ande Jühela Karsas, Osman Kavala ve Hatiye Kırın ku haç sağlu nehmehen digirtige hedeye dirunuşten eke ku ded 25 tabak hede li Strasburg'e vereli darxistin de eşkere bike. Meclis de mabetlane edire işgir u de hatta şeşe tabakı kar bike. Lisem süre şevata ku duh bişev derketi bu pişti xabatin temrandine ya ku hata derengi aşevi devam kır hata kontrol kırın u bi temami hata ve mirandin. Hevşaredari Navçeya Van Evcişi Güler Temel u Baran Bilici li Bajir bir ojnemevanan reciviyan u diyar kırın ku şarediri yabajari mezin avvani kudubin kontrola kayyum deye Navçeyi dide ceza kırın. Seroke Odaya Bazırgani u Pişezaziye ya Amedi Mehmet Kaya Dıdakuyani Ekece Derbari Nikaşi Nu Yenli Sermuçaya Herikim A Heremi de İdakır ku FPK'nin Deveberhanan u İstihdame Zedeneke Lebele Debebe Sedama Pelek Nu ya Koçberiye ya Jı Heremi Berbi Parizgehin Rojava ve Berdana girtiye nahoş egran Mehmet Said Yıldırım Ducaran Hatıbu Talohkırın Diroka Cara Davi Yajubu Berdani Hatıbu Diyarkırın Kubistu Pence Tabakhibe U Evroj Neziktibe Parlamentera Şırnehi U Berdevkeden Parti Ayşegül Doğan Seri Levazarat Adadi U Komisyon Ama Femrovan A Parlamentoya Da U Balkışan Sermetir Siyah Talohkırın Anu Ya Keyfi U Enca Menüye Yengiran Gerinen detiya politika injinan aşarı derya peyasi jubo hırtkırına hevgirtine u tekoşin alidici tündiya liser jinan des bir reze çalaki yedike. De çerçeveya ve xabatede dinabera mehatirmeh u ilonede lişeş parke incuda de reze civin verinle darxistin. Linavçaya Pürsüz Yarı Hayı Aysel Bulut, Ali Hevcinehu Müslüm Bulut ve Hatıkuştin. Bir yerde saatin seresi behede litaha acar yurda Navçaya Pürsüz'e kavmi liser büyereyle kolin hat edes bekir. Şavata kul kade keçantiniye despekir ule daristana Navçaya Seydi Kemer Amula'ya belav bu be penc balafir yazda helikopter çil ve sayitin agır kujiye u dise duşestu yek personel ve te vemrantin. Hinmalin leherema şavati u nekhoşhaneya devleti ya Seydi Kemer'e jubu tedbiri hatin valakırın u nekhoş jubu nekhoşhaneyin cuda yen fethiye hatin ve guhestin. Her vaha jiber dumana zede rea fethiye Antalya ji trafikere hata girtin. Jiber cinayet takina mayinan u erişin çektari li seranseri Suriye drojekede yazda kesan jana hoşu desta. Heşti Şabi Yeragihant ku de encamin erişin vesbehe yen Amerika u Arabistan'a Suidi de jühe zinvan kuşti u brintar hene. Serok vezire Iraqi Serdana hu ya kudahat payin sibebiçe Arabistan'a Suidi betal kır. Hecmana kurbaniyen lehi ingran yin eyalete Assam'a ya Hindistan'a giyiştiye hefte upenç kesan. Zedetiri 337 hezar kes jilehiye bandorbune u zedetiri 37 hezar kesşi le kampen alikariye hatine bici kırın. Em giyiştin daviyan uçe yin hu biminen dhoşiyede.
1: Reklamlar Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda ve ye. لجانو جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و کذب برخه آ تزه بخوین هر وها ما دست به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün itibariyle 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Çerçeve yasa taslağı kapsamında yürütülen müzakereler devam ediyor. PKK'nin fesi ve geri dönüşlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağı çerçeve yasa taslağına dair müzakerelerin geçtiğimiz hafta netleşmesi beklense de AKP sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği ince işçilik adı altında yasa detayları masaya yatırılıyor. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayım olarak atandı. Mecliste çalışan MESEM'li öğrencilere yönelik cinsel taciz davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, mağdur anlatımlarının elektronik yazışmalar ve diğer delillerle desteklendiğini belirtse de fiziksel her temasın cinsel istismar oluşturmayacağını öne sürdü. CHP'nin rozet takma etkinliğine kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiasını haberleştiren Bir Gün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Çelik'in savcılık ifadesi başladı. Diyarbakır Lice'deki yangınların ardından saha incelemelerini paylaşan TUMOP Ahmet İKK, anız yangınlarına karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini söyledi. Taşyapı şirketinin Ordu Turnalık Yaylası'ndaki maden faaliyetlerine tepki gösteren 20 kişi gözaltına alındı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla'daki yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın yaşamını yitirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta'nın tarlada yanmış cesedi bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı Açık Radyo'nun açtığı davalar ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay da temiz başvurusunu kabul etmeyerek iptal kararını kesinleştirdi. Açık Radyo bunun üzerine ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Radyo yönetimi hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayımladığı TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Temmuz 2026 bültenine göre 1-25 Temmuz döneminde aylık gıda enflasyonu %0,93 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatları önceki aya göre yeniden artış gösterdi. İran Kürdistan Demokrat Partisi İran'ın Hewler'in Şakvala ilçesinde bulunan Dolabalisan bölgesindeki üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada İran'ın öğle saatlerinde saldırı düzenlediği bildirildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'ta yaşanan son güvenlik gelişmeleri üzerine Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin acil olarak toplanması talimatını verdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına Irak'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Tahran, Irak'taki 7 bölgeye yönelik ABD-Suudi saldırılarını kınayarak bunu Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırganlık olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ölümcül saldırıların uluslararası hukuka ağır bir ihlal teşkil ettiğini ve ABD ile Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzularıyla uyumlu olduğunu belirtti. BM Genel Sekreterliği için yarışan 7 adayın 4'ü kadın. 80 yıllık tarihinde 9 erkek tarafından yönetilen BM'nin ilk kadın genel sekreterini seçip seçmeyeceği 30 Temmuz'da başlayacak oylamalarla şekillenecek. Dünya genelinde etkisini sürdüren seller, heyelanlar, tropikal fırtınalar, orman yangınları ve Japonya'daki depremde en az 720 kişi yaşamını yitirdi.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

süse, ava süse, ava süse. Cemidi, cemidi, ava hayat, ava hayat, ava hayat. Var keke, var keke, ava süse.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün itibariyle 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Çerçeve yasa taslağı kapsamında yürütülen müzakereler devam ediyor. PKK'nin fesi ve geri dönüşlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağı çerçeve yasa taslağına dair müzakerelerin geçtiğimiz hafta netleşmesi beklense de AKP sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği ince işçilik adı altında yasa detayları masaya yatırılıyor. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayım olarak atandı. Mecliste çalışan MESEM'li öğrencilere yönelik cinsel taciz davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, mağdur anlatımlarının elektronik yazışmalar ve diğer delillerle desteklendiğini belirtse de fiziksel her temasın cinsel istismar oluşturmayacağını öne sürdü. CHP'nin rozet takma etkinliğine kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiasını haberleştiren Bir Gün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Çelik'in savcılık ifadesi başladı. Diyarbakır Lice'deki yangınların ardından sağ incelemelerini paylaşan TUMOP Ahmet İKK, anız yangınlarına karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini söyledi. Taşyapı şirketinin Ordu Turnalık Yaylası'ndaki maden faaliyetlerine tepki gösteren 20 kişi gözaltına alındı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla'daki yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın yaşamını yitirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta'nın tarlada yanmış cesedi bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı Açık Radyo'nun açtığı davalar ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay da temiz başvurusunu kabul etmeyerek iptal kararını kesinleştirdi. Açık Radyo bunun üzerine ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Radyo yönetimi hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayımladığı TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Temmuz 2026 bültenine göre 1-25 Temmuz döneminde aylık gıda enflasyonu %0,93 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatları önceki aya göre yeniden artış gösterdi. İran Kürdistan Demokrat Partisi İran'ın Hewlerin Şakvala ilçesinde bulunan Dolabalisan bölgesindeki üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada İran'ın öğle saatlerinde saldırı düzenlediği bildirildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'ta yaşanan son güvenlik gelişmeleri üzerine Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin acil olarak toplanması talimatını verdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına Irak'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Tahran, Irak'taki 7 bölgeye yönelik ABD-Suudi saldırılarını kınayarak bunu Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırganlık olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ölümcül saldırıların uluslararası hukuka ağır bir ihlal teşkil ettiğini ve ABD ile Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzularıyla uyumlu olduğunu belirtti. BM Genel Sekreterliği için yarışan 7 adayın 4'ü kadın. 80 yıllık tarihinde 9 erkek tarafından yönetilen BM'nin ilk kadın genel sekreterini seçip seçmeyeceği 30 Temmuz'da başlayacak oylamalarla şekillenecek. Dünya genelinde etkisini sürdüren seller, heyelanlar, tropikal fırtınalar, orman yangınları ve Japonya'daki depremde en az 720 kişi yaşamını yitirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Gostarii de lali, che de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuani xo kalibike, bizuani xo hevnan bevine, bizuani xo binose, bizuani xo buane, zuani ma, herçi ma.

0: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi X-Men. 90'lı yılların kült animasyon serisini modern teknikler ve derinleşen dramatik yapıyla ekranlara taşıyan X-Men, insanlığın ön yargılarıyla mücadele eden mutant kahramanların hikayesini konu alıyor. Profesör X'in yokluğunda liderlik, aidiyet ve hayatta kalma temalarını işleyen yapım, klasik çizgi roman ruhunu korurken çağdaş bir anlatım sunuyor. Ekibin, tarihin farklı dönemlerine savrulduğu ve Apokalipsa tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bu serüven, nostaljik izleyicilerle yeni nesil süper kahraman severleri buluşturuyor. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon bölümleri her hafta salı günleri 8, 15, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor. X-Men Disney Plus'ta. İyi seyirler. We stand together right here, right now.
2: I believe in the X-Men. Cinevizyon.
3: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canı ciger ocakbaşı le benda veye. Li can û ciger ocakbaşı hundikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
1: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo ve

0: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şımav.

0: Sen bir şey kaybetmişsin. Ve kaybettiğin elbet gelir seni bulur. Ama sakın her geleni kaybettiğin sanma.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, yaşadıkları acının ardından uzaklaşmak ve toparlanmak için gözlerden uzak bir köy evinde tatil yapmaya karar verir. Ancak huzur bulmayı umdukları bu ev, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla anılan karanlık bir geçmişe sahiptir. Evde yaşanan esrarengiz olaylar giderek yoğunlaşırken Ayşe yalnızca çevresindeki ürkütücü sırlarla değil, kendi geçmişinde bastırdığı travmalarla da yüzleşmek zorunda kalır. Aynı zamanda Ali'nin yıllardır sakladığı gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Toklu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nilay Deniz, Can Güreler ve Zeynep Yaylıcıoğlu var. İyi seyirler.
2: Oraya gitme demedin mi sen bana?
3: Ben gitmek istiyorum. Götür beni buradan.
4: Seni anneme götürür müsün?
5: Cinevizyon.
6: دنیاده تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

el verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden